Ve cevabını. Biraz fabrikade ve sensitiv öneyleri. Rap capricio. Bir fok bana da NPC flow. That's why most of those branded dishes, I like it. Mm-hmm. It's the,

apagya to la jala hindodo hindodo leje meme abo se kebu abira uranya la hindi ile kula yela phone amamse amamse amamse eh